Ama ben her günü budan. Sürdükte her günü soyuz. Koyun da düğü darım. Lansı gil ödüme değil. Yer ödmüştan ağzıma. Müzik kemen gibi sağdan.